Boys, tam yu stablon e lo meri blo yu. Na yu misi mem tru. Try and play me misi la song ya. Toki me mo sem, toki me mo sem. Harim, harim.